Sapçık bilmenem, şepçık yapma içeri kuram, vakıf-i bâb-ı zalem.